Sevdiğim Black Eyed Peas şarkıları var ama işte en favorilerimden bir tanesi bu oldu. Her ne kadar son dönemde yayınlanmış olsa da birkaç yıl öncesinden bir Black Eyed Peas hitiydi. J-Race Hall vokaliyle Mamacita. Günaydınlar, ben Serdar. Sabah moduna hoş geldiniz. Bugün de ona dek birlikteyiz. Bir Breaks'a zamanı. Deep.

0: Sonların yazı oldu desek herhalde abartmış olmayız. Her yerde onlar var. Manifest'ten dinledik toz pembe. Burası Radyo Feriben. Günaydınlar, ben Serdar. Sabah modunda Arem Özgür, Şarman Aydın, Imagine'la birlikte. Öncesinde ise şimdi Arko, Kasango, Fire Fire dinleyeceğiz, unutma.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Doğada ne varsa Sevran'a da.
3: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
2: Yataşla mutlu uykular.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

anında sahnesinde geçmişe götürebilecek ne var? Şöyle bir düşün. Herhalde akla ilk gelen şey kokulardır, değil mi? Yani mesela bir parfüm kokusu herhalde seni birkaç yıl öncesine, hatta belki 10-20 yıl öncesine bile götürebilir. Bazen de şarkılar işte o dönemi sana anımsatabilir. Mesela bu şarkıda 2000'lerin başına götürecektir. Birçoğunuz eminim ki. Pençe BMC burada şimdi. Mundin tu başka.

0: Paul Oakenfold'un prodüksiyonu ve Shifty Şaşak'ın vokaliyle dönemin en sevilen şarkılarından bir tanesi olmuştu. Yeniden hatırladık, Starry Eyed Surprise. Günaydınlar, Radyo Fenemen burası, ben Serdar. Sabah modundasın ve birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Cibin Huyla radyonda olacak. Öncesinde ise bu defa The Bossa Magnetic burada, unutma.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. Anahtar
1: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar.

0: etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Temde Ataşehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

konuğunuz oldum. Müthiş bir dünya turnesi ve tabii dijitalde en çok dinlenen sanatçı olmak. Bad Bunny cephesinden yeni haberler birazdan. Şimdi ise sabah modunda Malik Esenamono.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu. Futbolda 51. UEFA Süper Kupa, Fransız kulübü Paris Saint-Germain'le İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında bugün yapılacak maçla sahibini bulacak. Maç saat 22'de başlayacak. FIBA 16 yaş altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B grubundaki son maçında İtalya'yı 77-69 mağlup etti.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Saatler 8, günaydınlar Serdar ben. Sabah modunda bu saat Olivia Dean'le başlıyor şimdi So Easy.

Vegas, Like Mike Felix and Nation de Heard About Me 806. Günaydınlar, Radyo Feremen burası. Serdar ben, sabah modundasın ve sırada Bad Bunny var. Onun için de kesinlikle muazzam bir yıl oluyor. Yani de bitir armaz. Fotos dünya turnesi toplamda 467 milyon dolar hasılat elde etmiş. Ve şarkıları da dijitalde özellikle Latin kategorisinde açık ara zirve.

Geçenlerde Miami'deki tatili tam anlamıyla kabusa dönmüş plajda güreşlenirken bir anda çıkan rüzgar kahvesini üzerine dökmesine sebep olmuş. Sonrasında otele gitmiş, asansöre binmiş ama asansörde 5 kat aşağı düşmüş. Korkunç bir deneyim yaşadım diyor. FM Excel Walker eşliğinde buradaydı Fate. Burası Radyo Ferma, keyifli sabahlar. Ben Serdar, sabah modundasın. Don't Stop the Party ile Black Eyed Peas. Birazdan daha öncesinde ise DJ Goja, Jason Derulo, Michiko seni bekliyor. Reklam.

İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Haydi.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery. Reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Dans Up'lı Parti ile buradaydı. Mutlu sabahlar, ben Serdar. Sabah moduna devam ediyor. Size bir soru var. Dünya kütüphanelerinden en çok çalınan kitap hangisi? Şimdi bunun tek ve kesin bir yanıtı yok ama yani istatistikler şunu söylüyor. Hatta bu kitap Guinness Rekorlar kitabına da girmiş, dünyanın kütüphanelerden en çok çalınan kitabı olarak. Adı da Rekorlar Kitabı. Evet, Guinness Rekorlar Kitabı. Bu açıdan bir ironi değil mi yani? En çok çalınan kitap rekoru Guinness Rekorlar Kitabı'na ait. Bunun dışında İncil de yine Amerika'da ve Avrupa'da özellikle birçok kütüphanede en çok kaybolan ve çalınan kitaplar arasında gözüküyor. Sabah modunda Vincent Stereo'la devam şimdi.

0: heyecana beklenen E-Pop adlı yepyeni albümünü de kısa süre önce yayınladı. Bu yıl listelerin değişmeyen yıldızlarından oldu. Kendisi Tayla Şener'le buradaydı. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Radyo Fenomen burası ve sabah modunda birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Ya Never Give Up'la seni bekliyor. Öncesinde ise Paul Seller, Black Lilies, kaçırma.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı. İlham veren tasarım.

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü girişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde aralıklarla etkili. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere 5 yol incirli Topkapı Çağlayan. Aksi yönde Haliç Merter Sefaköy Avcılar yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı. Aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Tepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Karnın zil çaldığında
5: yüksek proteinli bir şeye Sardanel tonlu aç ye.
6: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
11: Mikros Yemek.
10: Mikros uygulamasında.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
12: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
13: Getir, bir mutluluk getir.
14: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
15: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
16: Yataşla mutlu uykular.
1: Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
17: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu. Futbolda 51. UEFA Süper Kupa Fransız kulübü Paris Saint Germain'le İngiltere'nin Aston Villa takımlar arasında bugün yapılacak maçla sahibini bulacak. Maç saat 22'de başlayacak. FIBA 16 yaş altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B grubundaki son maçında İtalya'yı 77-69 mağlup etti.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, saatimiz 9. Radyo Feremen'de sabah modunda Şimza Arko, Kasangül zamanı Fire Fire.

buradaydın. Nostaljik sinema severleri için güzel bir haber. Özellikle Adam Sandler hayranlarına onu sevilen komedi serisi Grown Ups'ın 3. devam filmi için oyuncu kadrosu duyuruldu. Resmi açıklamaya göre Adam Sandler'a Chris Rock ve Salma Hayek gibi serinin vazgeçilmeyen isimleri

Maria Mirabella sahne ismi olarak Mira'yı kullanıyor. Romanya'dan sevilen popüler bir isim ve bu yazın eğlenceli işlerinden bir tanesine imza atmış olduğu şarkısıyla Carabella. Serdar ben, günaydınlar. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Bir Destiny's Child hitini hatırlamaya var mısın Survivor? Birazdan daha önce Hugh Gally, Male Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun. Ayrılma.

0: daha çekici.
1: İki toplantı arasında
2: yüksek proteinli bir şey ye. Sardener tonlu aç ye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Evde huzurla, yolda güven.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Efsanevi kadın gruplarından bir tanesiydi. Destiny Child'dan hatırladık. Survivor. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah moduna devam ediyoruz. Artık son yıllarda evlerimize kullandığımız akıllı cihazların neredeyse tamamının bir şekilde bir internete erişimi var değil mi? Ve bunların acaba hani casus olup olmayacağı da hep böyle gündeme gelmiştir. Amerika Federal İletişim Komisyonu da işte yurt dışında üretilen akıllı robot süpürgeleri yasaklı cihazlar listesine eklemiş. Yani şunu söylüyorlar: İnternete bağlı bu cihazların siber saldırı, casusluk ve veri hırsızlığı amacıyla kullanılabileceği şeklinde bir uyarıda bulunmuş. Tabii evimize artık özellikle modern birçok cihazın internete erişimi var ve birçok veriyi de topluyorlar. İş sadece süpürgeye mi kaldı, yani ondan da emin değilim. Sabah modunda Slater Dance'e devam.

0: Yani hala birçok organizasyonda seyircileri eğlendirmek için kullanılan şarkılardan bir tanesi. Tabii ki orijinali 90'ların sonundaki gala hiti ama yıllar içerisinde farklı sanatçıların coverlarını dinledik. Onlardan bir tanesiydi Freed From Desire, Direncelim ve Indiana. Mutlu sabahlar, Radyo Feriman burası, Serdar ben ve sabah modunda Kesa'yı dinleyeceğiz birazdan. Gabriela burada olacak, daha öncesinde Shakira, Burna Boy eşliğinde Die Die. Kaçırma. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: yemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
4: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik.
4: Radyo Fenomen'de

gruplarının herhalde kaderlerinden bir tanesi, yani birçoğunun diyelim, yıllar içerisinde grup üyelerinden bazıları ayrılıyor ya da işte grup nihayete eriyor. Ve Kesa için de bu yıl aynı şey söz konusu oldu. Şubat ayında üyelerden Bannon Bannerman sağlık molası verdiğini söyleyerek gruptan ayrılmıştı. Ve son olarak da grubun lider isimlerinden Sofia LaFortesa da yine kendi hayatına odaklanmak için geçici bir süreliğine ara verdiğini belirtti. Kesa'ya Gabriela sonrasında sabah

0: yemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

yazın Bilmiş'in favori single'larından bir tanesi olduğu Brian Baskal, Fire in the Sand buradaydı. Serdar ben, günaydınlar. Sabah modunu bugün için sonlandırma vakti geldi. Güzel bir gün diliyorum sizlere ve yarın sabah 7'de tekrar mikrofon başındayım. Şimdi ise Addicted, Zerf ve The Chainsmokers.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
3: Garaj Şoba Ekspertiz. Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
4: Radyo Fenomen.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Karnın zil çaldı.

0: geleceğiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: daha çekici. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu. Futbolda 51. UEFA Süper Kupa, Fransız kulübü Paris Saint-Germain'le İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında bugün yapılacak maçla sahibini bulacak. Maç saat 22'de başlayacak. FIBA 16 yaş altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B grubundaki son maçında İtalya'yı 77-69 mağlup etti.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garaj 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Reklam. Radyo Fenomen.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detay

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt-Avcılar, Mahmut Bey gişeleri çevresi, Basın Ekspres bağlantı yolu, Sultan Gazi-Ok Meydanı yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal-Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
3: kazancım net SigortamNet.
4: Radyo Fenomen.

akşamlar. Enisa ve Kanna Blessing sonrasında Maximum Hit Müziği Dario Nunes prodüksiyonuyla bir kez daha günümüze gelen bir Panjab MC klasiğiyle devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de Mundian Tubaçke.

0: Badi ortaklığı Metalik Lips Radyo Fenemen'deydi. 13-14'ü gösteriyor saatler ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Alex Sensation ve Faruk ortaklığı, Shensi, Pitbull, Alan Walker hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Hugel ve Ultranet'le yapacağız. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Radyo Fenomen.

hafta sonları Radyo Fenomen'de yeni sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen'in 40'ta geri sayımda demedi deme hemen her hafta kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte listenin uzun soluklu single'larından biriyle devam ediyoruz. Bu hafta 37 numaradaydı Radyo Fenomen'de Şensi ve Bosa.

0: Çarşamba gününde tempo yükselttiğimiz dakikalar, tam 7 yıllık bir aradan sonra Alan Walker ve Ava Max bir kez daha birlikte stüdyoya girdi. Yine ortada bir hit single var. İşte bu ikilden dinlediğimiz Fade sonrasında 13.29'u gösteriyor saatler. Tabii ki bitmedi, çok daha fazlası bizi bekliyor. Preston Pablo, Malik, Maroon 5, Blackpink hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Norveçli grup The Balso önderliğinde yapacağız. Reklam.
1: Lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Reklam.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu. Futbolda 51. UEFA Süper Kupa, Fransız kulübü Paris Saint Germain'le İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında bugün yapılacak maçla sahibini bulacak. Maç saat 22'de başlayacak. FIBA 16 yaş altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B grubundaki son maçında İtalya'yı 77-69 mağlup etti.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

dans etmek istemeyenlerden sen seni bu tarafa alalım. Preston Pablo da aynı fikirde. Dance Alone'la Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler Maximum Hit News'e. Bu kez Malik'le devam ediyoruz. Onun prodüksiyonuyla bir kez daha günümüze gelen bir Katy Garbi klasiği. Radyo Fenemen'de

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güven.

0: Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
1: Radyo Fenomen.

hit single'la yıllardır karşımıza çıkan isimlerden. İnan Nirvana ile Radyo Fenemen'deydi ve Maximum Hit Müze 2009 yıldan günümüze gelen bir single'la devam ediyoruz. Yine Romanya'dan Edward Maya, hatırlarsın eminim. Türkiye'de defalarca canlı performansını sergiledi. Onun klasiği Stereo Love bu kez Vincent prodüksiyonuyla radyonda.

0: ve işte kariyerindeki dönüm noktası diyebileceğim single'ı. Hani şöyle söyleyeyim, bu single'dan sonra dinlenmeleri bir anda patladı. Freak Out Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, 14-13'ü gösteriyor saatler ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Kenya Grace, Tame Impala ve Jenny ortaklığı, DJ Snake ve Selena Gomez ikilisi, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Olivia Dean önderliğinde yapacağız.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

hafta ortaladık bile çarşamba gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Ve işte Kanye Grace Strangers sonrasında haftalarca fenomen ilk 40'ta bir numarada kalan iki isim. Tame Impala ve Jenny ortaklığı Radyo Fenomen.

0: Zorlu bir hazırlık dönemi yaşadı albüm için. Hatta neredeyse müziği bırakma noktasına geldi, o kadarını söyleyeyim. Ama Worst Girl in America isimli kariyerinin 3. albümü, kariyerini değiştiren albüm oldu. Slater'dan bahsediyorum. Ve işte bu albümden öne çıkan single'ı Dance sonrasında 14.30'u gösteriyor saatler. Ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Pekala, sırada kimler var göz attığımızda? Alex Gaudino ve Alexandra Stan ortaklığı, Tyla, Lil Wayne, Turnix, hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Paro Stellar ve Black Lily'de yapacağız.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer

0: yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Çarşamba gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit Müze, Hugel ve Ultra Nate önderliğinde devam ediyoruz.

Birkaç yıl öncesine gitmiştik. Hatta tarihe verecek olursam tam 8 yıl öncesinde. 2018 yılındaydık. K-pop dünyasından Blackpink ve Dua Lipa'yı bir araya getiren Kiss & Makeup sonrasında maksimum hit müziğe tekrar günümüzden devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de bu kez DATI ve

0: yapmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ K-Bil'in Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve demedi deme hafta sonunun yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz Fenomen Club'inde. İlk kez duyduğun single'lar, canlı mashup'lar hepsi cuma saat 24 Fenomen Club'inde radyonda. Ve haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'inin tüm bölümlerine ulaşabilirsin. Enerjiye ihtiyaç duyduğunda aklında olsun. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Sevda Liza ve Pablo Vittar ortaklığı, French Montana ve Max B, Joel Curry hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Şimza ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen Spor.

Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

son derece başarılı single'lar imza atıyor. Mutlaka diskografisine bak. Sevda Liza'dan bahsediyorum. İşte bu kez Sevda Liza ve Pablo Vittar ortaklığı El Bara Döfenemen'deydi. Keyifli günler Maximum Hitmiz'de French Montana ve Max B ikilisiyle devam ediyoruz. Günün ikinci arasında bize enerji veren single'lardan biri. İşte Radyo Fenemen'de Ever Since You Left Me.

0: sürpriz gruplarından biri diyebiliriz. 3 kişiden oluşan Temper City kariyerlerinin ilk single'ıyla inanılmaz bir çıkış yakaladı. İşte Self Aware Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, çarşamba öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Switch Disco ve Rehab ortaklığı, Hugel ve Solto ikilisi, Juanes, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Shakira ve Burna Boy ile yapacağız.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu. Futbolda 51. UEFA Süper Kupa, Fransız kulübü Paris Saint Germain ile İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında bugün yapılacak maçla sahibini bulacak. Maç saat 22'de başlayacak. FIBA 16 yaş altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B grubundaki son maçında İtalya'yı 77-69 mağlup etti.
2: Yeni Nesil Ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: kat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de. Reklam.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna, Sefaköy Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük, Kavacık Ataşehir'de tek yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Geldiniz.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Umarım günün güzel geçiyordur. Saatler 17. Fire Fire'la Deniz Görkem'le Update başlıyor.

sevdiği yemekleri konuşuyoruz. Bugün işte açıyoruz. Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya başla. Maximum Hit Müzik'te bakalım neler var. Moving to the Sun'da başlayacağım. Hugo Lardin'da I Got a Feeling ile Black Eyed Peas burada olacak. Deniz Görkem'le update Radyo Fenomen'de devam ediyor. Radyo Fenomen.

0: cevaplarını takip et.
1: Takip et.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.

0: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

yemekleri konuşuyoruz. İlk sırada tabii ki en çok gelen mesajlardan biri olduğu için mantıyla başlayacağım. Yoğurt, tereyağı, mükemmel uyum, ev yapımı olması lazım demiş. Herhalde ev yapımı olması lazım ama artık dışarıda da güzel mantılar yapılıyor ya bence.

0: dating ilişkiler sorusuna örnek sorular göndermek istersen Radyo Fenomen Instagram hesabından yazabilirsin. Rosalind Snapeş'in de hafta ortası çarşamba gününe devam. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Brian Mescal, Fire in the Sand'le başlayacağım ardından. Ördedak, Demi Lovato ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le update çarşamba partisine devam edecek.
1: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu. Futbolda 51. UEFA Süper Kupa Fransız kulübü Paris Saint Germain'le İngiltere'nin Aston Villa takımlar arasında bugün yapılacak maçla sahibini bulacak. Maç saat 22'de başlayacak. FIBA 16 yaş altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B grubundaki son maçında İtalya'yı 77-69 mağlup etti.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le update.

Eşinin en sevdiği yemekleri konuşuyoruz gelen mesajlardan. Lahmacun var. İnce hamur olacak diyor. Baharatlı olacak diyor. Zaten doyurmuş bir şey olduğu için iki tane de maksimum yesin, başka da yemesin diyor. Bence lahmacun iki değil de böyle iki buçuk yenince doyuruyor ya. Yanlış mıyım?

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: Radyo Fenomen.

0: Maximum Hit Müzik'se birazdan So Easy, Olivia Dean. Deniz Görkem'le update hafta içi her gün 17.20'de burada. Ardından bakalım neler geliyor. In Up ve çok daha fazlası burada olacak Radyo Fenomen'de. Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar İNG.

0: daha çekici.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor batimle. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali budur.
3: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
8: Evde huzurla, yolda güven.

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü iki yönlü olarak yoğun devam ediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Harami Dere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu, Zincirlikuyu güzergahları çift yönlü etkili. Tem'de Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa İstoç, Hastal Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar etkili. Kartal Üsküdar yoğun, Kavacık Ümraniye'de yine yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

0: devam ediyor. Hafta içi her gün 17-20 buradayız biliyorsun. Instagram Radyo Fenomen'den yazıyorsun sorduğum soruları. Bir de Radyo Fenomen hesabında, yani web sitemizde radyofenomen.com'da müzik haberler paylaşıyoruz. Umarım çarşamba partin güzel geçiyordur. Shakira Burnaboy, Dayı Dayı ardındansa müziğin fenomenleriyle yanında olmaya devam edeceğim. Deniz Görkem'le update'in tam içindesin.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında

0: www.vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Karnın zil çaldığında
2: yüksek proteinli bir şeye Sardener tonlu aç ye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
11: Anahtar teslim mutluluk.
12: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
11: Anahtar teslim mutluluk.
13: Reklam.
14: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz

sevgilinin ya da eşinin en sevdiği yemekleri konuşuyoruz. Kuru fasulye demiş. Çocukluk anıları yüzünden seviyormuş. Evde pişen ev yemeği kokusu. Bakın bu koku hafızalara öyle bir kazınır ki.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
6: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
7: Yataşla mutlu uykular.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında kavurmalı kuzu sacın kilosu 995 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
12: Radyo fenomen.
13: Maximum hit music.
12: Radyo fenomende Deniz Görkem'le update.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Biz Görkem'le Update başlıyor. Saatler 19. Moving to the Sun'la başlayalım hadi.

0: Radyo Fenomen'den yaz. Maksimum Hit Müzik. Bakalım mı Maksimum Hit Müzik'te neler var? Firefly ile başlayacağım. Ardından Keep This Fire Burning, Beverly Knight burada olacak. Biz Görkem'le update. Devam etsin mi?
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Radyo fenomeni.

en sevdiği yemekleri konuşuyoruz. Karnıyarık demiş, patlıcan ve kıyma uyumuna bayılan bir kocam var demiş. Eline sağlık. Ya belli ki hem annesi hem de sen güzel yapıyormuşsunuz. Bir tane daha. İşi köfte demiş, dışı çıtır, içi bol kıyma olacak ama demiş. O zaman dışarıda yemeyeceksin.

daha çok seven biri varsa oturup yarışsınlar diyor. Tereyağlı makarna galiba Kıvanç Tatlıtuğ bir tane videosunda söylemişti ya. Sade tereyağı makarna seviyormuş o da. Umarım günün güzel geçiyordur. Zubavson Magnetik'le başlayacağım ardından. Niko ve Nolalı'yı görüyorum. Yeke yeke. Yaz şarkılıya devam edelim değil mi? Hazır mevsim içindeyken.

0: yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. Pilot Garaj Auto
1: Expertise. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Reklam.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu. Futbolda 51. UEFA Süper Kupa, Fransız kulübü Paris Saint-Germain ile İngiltere'nin Aston Villa takımlar arasında bugün yapılacak maçla sahibini bulacak. Maç saat 22'de başlayacak. FIBA 16 yaş altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B grubundaki son maçında İtalya'yı 77-69 mağlup etti.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Karnın zil çaldığında...

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında şeftalinin kilosu 49 lira 90 kuruşa. Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

bedene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim, kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.